bulunmam. Şem nüfus niye yon yanı pervona bulunmam. Sen leyl başım köyü de hayrana bulunmam. Şem nüfus niye yon yanı pervona bulunmam.

qon tomirimda jo'sh urgan ajdodlar ruhi. Har bir nafasimda shukronasini tuyganim. Vatan, mustaqillikning 35 yillik shodiyonasida senga cheksiz muvaffaqiyat va farovonlik tilayman.

Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

Esingde mi senin? Oriyat donoda. Oriyat donoda dil izhorlari.

tinchliging bebaho ne'matin. Osmoning musaffo, tuprog'ing muqaddas vatan. Har bir tongga ozod otayotgan aziz diyorim. Hurligingning 35 yilligi muborak bo'lsin.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Ertege bulacak kü keledi. Siz onu pullarını

0: o'pib, oyoqlari tagiga yiqilib, siz bizning xaloskorimizsiz demasdan, shunchaki oddiygina men roziman deng.
1: Ha, tushundingmi?
2: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

0: Davom etamiz 71-213-165-ga qo'ng'iroq qiling. Telegramdan Oriya Dono 1065 deb qidirasiz. Shu yerda bizning manzilni topasiz. Bemalol kirib, SMS xabarlar, tabriklar, salomlarni yetkazsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Salomim Zuhriddinov Zayniddinga. Yaxshimisiz? Sizni juda ham ko'p sog'indik, deyaptilar. Ha, qani, bitta qo'ng'iroq qabul qilaylik. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Labbay.
1: Atamboy, yaxshimisiz? Xayrli oqshom.
0: Rahmat sizga ham, oqshom xayrli bo'lsin.
1: Sizga mustahkam sog'liq tilab, Gullar shahri Namangandan avaz qilib kelaman.
0: Yashang, yashang. Gullar shahridanmi?
1: Albatta.
0: Yashang, yashang. Tabrik ayting.
1: Tabrikim bugun Nabiram Azimjon tavallud topgan kunlari. 14 yoshni qarshi oldilar. Ularga uzoq umr, sihat salomatlik tilayman. Ota-onasini baxtiga, biz bobo-buvilarni baxtiga. Sağ salamat bulsunlar. Bilek yaşlarının kapını koruyup yürüsünler. Maktaplarda Allah'a bağlılar yoksunlar. Hem de Cuma günü tabrikler bulmayı, dili sorular bulmayı da. Bitti kızım bulurlar. Muazzam falan.
0: Ha.
1: Mihriban, asal kızım. Kışın tavalet topken külleri. 36 yaşını karşı ol yaptılar. Bularge hem uzak umur. Sağ salamatlik. Süleyman. Kıyoğum bile koşa karısınlar. Fazlantilerge boş bulsunlar. Yüzlü baktığımızda sağ salamat buluşsun. Hem de bu tabrikte onası, men, onam, münavarhan hacı koşulup oluşadı. Menge berge ekoyetiniz için katta rahmat, salamlar ki, salamlarım sizge, sancarge, vahadrekege. Hem de Namangan şahırdan, ahama cereketiyle yaptı, kuşa salam yollayman. Karşıda Abdümanlı otege salam yollap olaman. Babadan bakramcam boyuna zarif ki, ilkim bu otege. Barcha men tanitirgan muxlis muxlislarga salom yo'llayman. Menga bergan kontentingiz uchun katta rahmat. Ifrlandi, aytib qo'ying. Rahmat.

Seni diye uyğansam hər tong. Seni diye yumulsa kuzum. Ey Tangirge ilk uçu isyon.

Sen, nefes kabı, can kabı, umurum yakamdansan, fasıllarımın rengi, koşullarımın ahengi, sensen, aziz.

Mene küçülü raksı. Keçe giden hanım. Kere giden artık, keçe giden kop. Keçe kalmaz idi yüreğinde ham. Keçe severdin de kere giden kop. Mene küçülü raksı. Mene küçülü raksı.